En Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 8 Ekim 2026 Perşembe, bugün artık yavaş yavaş haftayı tamamlamaya hazırlanıyoruz. Hafta sonu değerlendirebileceğiniz pek çok etkinlik önerisini bugünden paylaşmaya başlayacağım ama havada da ilginç değişiklikler var biliyorsunuz. Bugün itibariyle özellikle cuma gününde pastırma sıcaklarının tüm yurdu hemen hemen etkisi altına alacağını söylemişti uzmanlar. Nerede neler oluyor? Evden nasıl çıkmalısınız? Dış dünyada sizi neler bekliyor? Saat 9'a kadar pek çok notla paylaşmaya çalışacağım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatıp başlıyorum hemen. Perşembe gününe X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz ve başladık Perşembe'ye.

da bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi.

yağış yok bugün. Hatta pastırma sıcakları başlıyor ama sabah saatlerindeki sise dikkat diyor uzmanlar. İstanbul'da sabah sıcaklığı yaklaşık 13-16 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde 19'a, öğleden sonra 21 derecelere çıkıyor. Akşam yeniden 18'e doğru geriliyor. İşte bu sabah ve akşam saatlerinde de üşüyoruz bence. O yüzden yine de ince bir mont almadan çıkmayın bence dışarı. Çünkü herkes dün tişörtlerle sokaktaydı. Bilmiyorum akşam saatlerinde ne yaşıyorlardı. Bugün nasıl uyandılar merak ediyorum. Türkiye genelinde ise yağış tamamen bitmedi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslarla İç Anadolu'nun bazı yerlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak devam ediyor. Hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor ama batı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların yükselmesi öngörülüyor. Pastırma sıcaklarının tadını çıkaracaksınız. Ben tadını çıkarmayacağım. Bitmesini bekleyeceğim.

Hadi hızlı bir dünya turu. Taylor Swift'in 25 Eylül'de yayınladığı Passion Zero albümü Billboard Hot 100 listesinin bir kısmını Türkçe bir kısmını İngilizce okuyorum bilmiyorum. Doğrudan bir numaradan girdi liste. Böylece sanatçının kariyerindeki 16. bir numara şarkısı oldu bu. 24 haftadır listenin zirvesinde bulunan Ella Langley'nin sosyal

sosyal medyada büyük bir fenomene dönüşen Choosing Texas'ın da tahtından etmiş oldu. Taylor Swift böylece en fazla bir numara şarkısı bulunan isimler arasında The Beatles ve Mariah Carey'den sonra gelen isim oldu. Ve tabii haftanın diğer en çok konuşulan ismi de Paris Moda Haftası'nda gördüğümüz Zendaya. Zendaya'yı nerede görüp konuşmuyoruz ki? Ünlü Fransız markası Louvre'un tarihi avlusunu bir bilim kurgu filmi setine çevirdi ve Zendaya da o kısa pixi saçlarıyla iklim değişirse gelecekte şehirlerde nasıl giyineceğiz temalı defilede herkesi kendine hayran bıraktı. Şaşırdık mı? Burak Bulut'la devam edelim Perşembe sabahına. Ah be Manolya, şimdi popun kralı, Kral Pop.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Destek gerekince Solgar isterce.
2: Solgar altın kapak, altın standart.
3: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
10: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
11: Tep o kadar iyi ki Tep.
12: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
13: Bu çorba aşmış.

0: liraya. Xiaomi Redmi Watch 6 akıllı saat 4999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
4: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

düzenli egzersiz yaptığınız halde istediğiniz gibi forma giremiyorsanız bir yerde bir sorun var demektir. Ben size söyleyeyim. Uzmanlar kardiyo tek başına yağ yakımında yeterli değil diyor mesela. Vücut ağırlığı, serbest ağırlıklar, direnç bantları ve spor salonu makineleriyle kuvvet antrenmanı yapılması tavsiye ediliyor. Ve en büyük tehlike de yenen yemekte. Zira egzersiz öncesi fazla yemek sindirim sorunları ve kramplara yol açıyor. Ama spor yapıyorum, acıkıyorum diye yediğiniz her yemekte dengeli olmalı. Yani yaktığınızdan fazla kalori almak, kilo vermeyi bırakın, daha da kilo almanıza sebep olacaktır. Yeterince su içmek önemli. Rutinde kalmak da bir başka handikap. Vücut aynı antrenman rutinine alıştığında kaslar antrenman sistemine alışmış oluyor. Zamanla da egzersizin miktarını ve yoğunluğunu artırmazsanız hiçbir etkisi olmamaya başlıyor. Her şeyin bir yolu yordamı var yani.

0: Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Çalışmalar sürüyor. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Tugay, İzmir'i ayağa kaldırmak için yola çıkıyoruz dedi. Cemil Tugay'a yeni partiden tepki var. Genel Başkan Özgür Özel, İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturmasını değerlendirdi. Erdoğan, siyasetin tek limanı ahlaktır. Haksız kazanç sağlayanlar hesap verecek dedi. Fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya adliyede şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti üstlerine atılı suçlamaları reddetti. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Girne açıklarında batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 3 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Kazada ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Rüzgar hafifliyor, batıda sis ve pus oluşacak. Bugün İstanbul puslu 21, Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 22, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 26, Bursa parçalı bulutlu 22 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı da başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler bugün açıklanacak. Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe tarifini oldu. Son Euroleague şampiyonu Sarı Lacivertliler Euro Cup'ı kazanan Çimsaç HBK Mersin'i 79-71 yendi ve FIBA Süper Kupayı 3. kez müzesine götürdü.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım

0: yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Galatasaray için yoğun bir 30 gün başlıyor. Sarı Kırmızılar bu 30 günde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de 8 kritik karşılaşmaya çıkacak. Avrupa'da önemli takımlarla mücadele edecek. İlk maçında puan alamayan Galatasaray ikinci haftada İspanya devi Barcelona ile karşılaşıyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden sonraki turlara

0: Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Çay Simit Bahçe.

0: Bahçıvan.
1: Kaşık kaşık bahçıvan. Ekmek arası salata üstü. Karpuz yanı bahçıvan. Domates kıyma bahçıvan. Üzüm kaju bahçıvan. Ana öğünde, ara öğünde, gecenin üçünde bahçıvan. 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet.

0: 128 GB, 11 inç 2.5K Android tablet 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milangaz otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Koçak.
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max sizin için seçti.

Yarın yeni filmler vizyona giriyor. Geçen hafta vizyona giren filmleri çok konuşmuştuk. Tom Cruise'u Inarritu filmi Digger, Brad Pitt'in Bir Köpek ile başrolleri paylaştığı film ve Anne Hathaway'in Verity yapımı arasında Zivi'nin sahibi, gişenin lideri Verity olduğu tam da film eleştirmenlerinin söylediği gibi. Yarın vizyona girecek filmlerden dikkat çeken yapımlarsa Soy filmi ve Jessica Chastain'in rol aldığı Other Mommy, Diğer Anne. Uluslararası bir eğlence şirketinin yapımcılığını üstlendiği Soy'da Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent'in yanı sıra sürpriz konuk oyuncu olarak da Tuğba Büyüküstün yer alıyor. Oscar ödüllü Chastain'in rol aldığı korku gerilim türündeki filmde ise kendi kötü klonuyla kızını dehşete sürükleyen bir annenin yaptıkları anlatılıyor. Fragmanı hatırlayın, Odyssey filmi öncesinde gösterilmişti, çok da dikkat çekmişti, konuşulmuştu. Bakalım filmin sonuçları neler olacak. Tantaşçı ile devam edelim Perşembe sabahına. Gidişat şimdi Pop'un Kralı Kral.

olması gerekiyor. 212 Fotoğrafı İstanbul'un son haftasındayız. Çünkü İstanbul'da 25 farklı mekanda pek çok sergiyi ücretsiz ziyaret etme fırsatımız var. Sen Beno Kilisesi, Galata Okulu ve Eski Postahan'daki sergileri özellikle görmek istiyorum. Ben de organize olup gidemedim doğrusu. Bilmiyorum hafta sonu becerebilecek miyim ama en azından bu Karaköy rotasını gerçekten yapmayı hayal ediyorum. Ve İstanbul Modern, Semiha Berksoy'un Tüm Renklerin Aryası sergisini yine ziyaretçileriyle buluşturuyor. Serginin tarihi uzatıldı, hatırlatmakta fayda var. Türkiye'nin ilk kadın opera sanatçılarından Berksoy'u yalnızca sahnedeki kimliğiyle değil, ressam, oyuncu ve yazar yönleriyle de anlatan harika bir sergi 22 Kasım'a kadar İstanbul Modern'de görüyoruz.

0: Enerji Güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: ötesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
6: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Destek gerekince Solgar isterce.
2: Solgar altın kapak, altın standart.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alıp

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisi ile %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytier.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytier.
4: Vay! Bu tavuk aşmış.
5: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
6: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Tırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
4: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
5: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
6: Türkcelli bana hayata.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Şimdi Kocaeli Derince'de, 4 Kasım'da Konya'da, 5 Kasım'da Nevşehir'de, 6 Kasım'da Kayseri Erciyes Kültür Merkezi'nde ve 16 Ocak'ta Ankara'da müzikseverlerle, hayranlarıyla buluşacak. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Gidiyorum. Harika bir perşembe geçirin. Hafta sonuna çok az zaman kaldı. Sabah biraz serin gelebilir ama öğleden sonra sıcaklıklar yükseliyor. Akşam tekrar düşecek. Sonra da zaten birkaç gün pastırma yazı yaşanacak. Seversiniz, tadını çıkarın. Gittim hadi, yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Biz...

0: Basıntılı.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Perşembe, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeyle başlayalım. NTV Haber Portalı'ndan aktaralım detayları. Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Ekiplerin çalışmaları sonucu enkazdaki 12 kişiden 5'i kurtarıldı. 12 daireli binada kayıtlara göre 33 kişinin yaşadığı öğrenildi. İstanbul Valisi Gül, bina 1987 yılında yapılmış dedi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yine önemli bir başlık internet haberden, AK Parti'den Fatma Betül Sayankaya kararı. Fatma Betül Sayankaya AK Parti'deki bütün görevlerinden istifa etmesinin ardından parti üyeliğinden de istifa ettiği öğrenildi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, fon soruşturması nedeniyle AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa eden Fatma Betül Sayankaya'nın AK Parti'den ihraç edildiğini duyurdu. Milliyet var sırada, manşet Milliyet'te: İzmir'de tarihi değişim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel merkezde milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Böylece İzmir 25 yıllık iktidarları döneminde ilk kez AK Parti'ye geçti. Erdoğan, Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum dedi. Fonda ödemeler bugün başlıyor. Hemen altında dikkat çeken başlık, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon piyasasında son dönemde yaşanan kriz ve gelişmelerle ilgili meclise bilgilendirdi. Fon krizi ödeme takvimi ve atılacak adımlara ilişkin açıklama yapan Yılmaz, 17 fondaki 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını duyurdu. Aç gözlü parazitler, Hürriyet'in manşeti. Bugün Erdoğan, fon mağdurlarına ödeme için çalışmaların sürdüğünü belirterek bu sürecin sonunda sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcıdan beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak dedi. İzmir AK Parti ile ayağa kalkacak, Sabahın manşeti bugün. Yıllardır hizmet yüzü görmeyen İzmir'de AK Parti dönemi başladı deniliyor. Başkan Tugay'a rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyecilik başkaları için rant kapısı olabilir ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır ifadesini kullandı. Ve Sözcü'nün manşetine bakıyoruz şimdi. Cemil de topukladı manşet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, verdiği tüm sözleri yok saydı. AK Parti rozetini ailem diyerek taktı. İzmirlilerden irademizi çaldı tepkisi yağdı. Transferin ardından Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçme ihtimali milyonda bir bile değil, bu ahlaksızlıktır taahhüdü hatırlatıldı. Trump'tan Nobel çıkışı en son haberden bu başlıkta. Amerikan Başkanı Donald Trump, açıklanacak Nobel Barış Ödülü'nü fazlasıyla hak ettiğini savunarak ödülün kendisine verilmemesi durumunda Nobel ödüllerinin büyük bir itibar kaybına uğrayacağını öne sürdü.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sabahtan Haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Reklam. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü, dijital

0: diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hop yine iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız HDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister,
3: ister vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın, çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr.

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopi

0: ışıl ışıl parlıyor. Maximum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maximum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilo.

0: Kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Bu güzel ve ılık havaların tadını çıkartmakta fayda var. Neden? Çünkü Ekim ortasından itibaren, yani 14-15 Ekim'den itibaren yurt genelinde hava oldukça hareketli geçecek. Yağışların artması, yer yer kuvvetli sağanak ve fırtınaların etkili olması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde hava şartları daha sık değişebilir. Şemsiyeler ve montlar hazır bir şekilde bir kenarda dursun. Evet, Türkiye'nin en iyisi Kral Pop Radyo burası. Bu keyifli sabaha Ankara Ekos'la devam ediyoruz. Beni al, Afro House.

Zamanın ne kadar çabuk geçtiğini farkında mısınız? Yoksa bana mı öyle geliyor sadece bilmiyorum. Bugün ayın 8'i. Yani Eylül'ü bitirdik, bir de üstüne üstlük Ekim'in 8'ine geldik. Çok acayip. İş, trafik, telefonlar, yapılacaklar listesi. Bir bakıyoruz gün bitmiş. Günler artık yapacaklarımıza yetmiyor. Çok acayip bir zaman dilimindeyiz gibi hissediyorum. Bu da bizi oldukça yoruyor. Madem bir güne yapılacakları yetiştiremiyorsak, o zaman kendimizi çok fazla yıpratmayalım. Kısa molalarla kendimize zaman ayıralım. Bir kahve içelim, kafamızı dinleyelim. İnanın hepimizin buna çok ihtiyacı var. En azından ben güzel şarkılarımla sizlere eşlik etmeye devam ediyorum. Kral Pop Radyo'da kalın, çünkü en sevdiğiniz şarkılar ruhunuzu, bedeninizi dinlendirecek nitelikte. Semih Cenk onlardan biri. Çıkmaz bir sokakta.

0: büyüyünce usabiyeli olacağım.
1: Ben dijital arkeolog.
2: Bir iklim mühendisi olacağım.
3: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan

Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.

0: Güzel güvencesiyle.
1: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
2: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
3: Tep o kadar iyi ki Tep.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProS ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Hangi krediye girin farklı?

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve şöyle söylediler.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz.
4: Shell'de 500 TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda.
5: Hayat sana maksimum.
4: 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi Maksimum.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
7: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli.

Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. Evet, Berkay'ın konser serisinin tarihleri şöyle: 25 Ekim 2026 Kocaeli Derince Gösteri Merkezi, 4 Kasım 2026 Konya Selçuklu Kültür Merkezi, 5 Kasım 2026 Nevşehir Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi, 6 Kasım 2026 Kayseri Erciyes Kültür Merkezi, 16 Ocak 2027 Ankara CSO Ada. Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda gerçekleşecek olan konserleri ve festivalleri kralmusic.com.tr ya da Kral Mobil uygulamasından

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyir etmeli.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor. Yeni ve son saate adım attık. Bu saat içinde sıradaki şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Ama mesaj göndermeniz gerekiyor. 0533 781 74 74. Kime armağan edeyim şarkıları? Hadi yazın. Ve şimdi konuğumuz yine hafta boyunca sizlerden en çok istek alan, en sevdiğiniz isimlerden biri. Blok 3 Kayıp Kalp.

0: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Çay, simit, bahçıvan. Kaşık.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Standart vadeli, ileri vadeli.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.

0: Yamanlar Altın Kapak Altın Standart.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bana.

Dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Sıradaki şarkıyı kendilerine istiyorlar ya da sevdiklerine. Mesela Tolga, İlayda için sıradaki şarkıyı istemiş ve demiş ki eğer bu anonsu İlayda duyarsa, ki mutlaka dinliyordur şu anda, ondan çok özür diliyorum. Hadi İlayda, ara beni demiş. İlayda, bence de ara Tolga'yı. Çünkü bak ne güzel bir jest yaptı sana Kral Pop Radyo'dan. Evet Ece, bugün biraz yoğun bir gün benim için. Ama şarkılarla kendimi iyi hissediyorum. Sıradaki şarkıyı annem Melike ve kendim için istiyorum demiş. Pekala. Son olarak Adana'dan Kerem yazmış. Sıradaki şarkıyı hem kendim için hem de trafikte olan herkes için istiyorum demiş. Peki o zaman sıradaki şarkı için radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin. Mabel Matiz, Umrum Dışı sizin

Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinde bu hafta hadi gelin ilk 5'te kimler yer aldı bakalım. 5 numarada Semih Cenk Çıkmaz Bir Sokakta. 4 numarada Ankara Echoes Beni Al. 3 numarada Hadise Ara Beni. 2 numarada Manifest Toz Pembe. Ve zirvenin sahibi Blok 3 Kayıp Kalp. Listenin tamamını görmek istiyorsanız adres belli. kralmüzik.com.tr ve şimdi Kral Pop Radyo Top 20 listesinin 19 numarasıyla devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha. Mebrure değilim.

0: Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Alışveriş gücü. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık

Pop Radyo'da programın sonuna geldik. Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Ama şunu söyleyeyim size. Hiç üzülmeyin gidiyorum diye. Yarın zaten buradayım, ayrı konu ama. Gün boyunca en çok sevdiğiniz radyo programcıları, en çok sevdiğiniz şarkıları sizlere ulaştırmaya devam edecek Kral Pop Radyo'da. Bu yüzden kulağınız bizde olsun. Ve yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden mikrofonumda olacağım. Enerji dolu, çok güzel konularım, çok güzel şarkılarımla en sevdiğimiz günün sabahını birlikte paylaşacağız. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Akya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Uzmanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital

0: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Heyecanla beklenen üniversite festivali Selfiefest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı da başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler bugün açıklanacak. Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyüğü Fenerbahçe tarifini oldu. Son Euroleague şampiyonu Sarı Lacivertliler Euro Cup'ı kazanan Çimsaç'a BK Mersin'i 79-71 yendi ve FIBA Süper Kupa'yı 3. kez müzesine götürdü.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli. Ama dememek için.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapı

0: Yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: çift para.
1: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çift para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımını...

0: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Vay! Bu tavuk aş mı?

Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.

0: Bu tatlı aşmış. Kırmızı süt aşmış.
1: Kırmızı süt aşmış. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol. Türkcell'lere bak.

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 8 Ekim Perşembe, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. Enkazdan 3'ü çocuk 11 kişi kurtarıldı. 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişi aranıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Gül, bina 1987 yılında yapılmış dedi. İzmir ilk kez AK Parti tarafından yönetilecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün AK Parti'ye katıldı. Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İzmir'in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı olsun dedi. Tugay da İzmir'i ayağa kaldırmak için yola çıkıyoruz ifadesini kullandı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını değerlendirdi. Özel, İzmir'i alacaklarını sanıyorlar, yanılıyorlar. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasında tasfiye ve geri ödeme süreci başlıyor. 43 bin yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Fon krizinde adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayankaya ile eşi İlyas Kaya adliyede şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti üstlerine atılı suçlamaları reddetti. Bu arada Fatma Betül Sayankaya AK Parti üyeliğinden de istifa etti. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. 2 öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Rüzgar hafifliyor, batıda sis ve pus oluşacak. Bugün İstanbul puslu 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 26, Bursa parçalı bulutlu 22 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig heyecanı da başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler bugün açıklanacak. Euroleague'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maçın başlama saati 21.15.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Perşembe nasıl başladı, nasıl devam ediyor? Sizce de haftanın en garip günlerinden biri değil mi? Pazartesinin ağırlığı gider. Cuma henüz gelmemiştir ama insanın kafasında hafta sonu yavaş yavaş görünmeye başlamıştır. En azından bende görünüyor. Herhalde yorucu bir haftaydı diye düşünüyorum. Sizde de öyle mi? Bir taraftan şu işleri bir bitirelim diyoruz. Diğer taraftan hafta sonu planı yapıyoruz. Belki Perşembe tam olarak o iki taraf arasında kalmış bir gündür. Hayatın kendisi gibi. Bizi arada derede bıraktığı hallerde ne yapıyoruz? Bir telefon, bir iş, bir karar, haftayı kurtarmak için mucize mi gerekiyor diye düşünüyoruz ama hayır hayır. Bazen tek bir işi yoluna koymak bile yeterli oluyor. Eğer günü yaşama iştahsızlığınız varsa belki bu hatırlatma iştahınızı yerine getirir.

Yarın haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13

cüzdandan kampanyaya katılan Akses'ler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS'le katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

Gün içinde tek bir konu hakkında kaç kez fikriniz değişiyor? Ben çoğu zaman gözlem yapıyorum, kendimde de yaptığım bir gözlemdir. Özellikle insanlar hakkında fikriniz kaç dakikada değişebiliyor? Ya da kaç dakikada bir insan hakkında fikir veriyorsunuz? Sizi biriyle tanıştırıyorlar, 5 dakika konuşuyoruz. Sonra arkadaş soruyor, nasıl buldun? Bizim cevap hazır, sevdim ya da sevmedim ya da biraz soğuk geldi, pek güvenemedim. 5 dakika karşımızdaki insanın belki kötü bir günü, belki çekingen, belki... Kötü bir zamanda tanıştınız olabilir ya, ilk tanışmalarda kolay açılmayanlar vardır mesela, ama biz küçük bir fragmandan bütün filmi tahmin etmeye çalışıyoruz. Çok sık yaptığımız bir şey bu değil mi? İlk izlenim elbette önemli ama her zaman son karar olmak zorunda mı? Bence değil. Bir de şöyle düşünün, hayatınızda bugün çok sevdiğiniz bazı insanları düşünün mesela, ilk tanıştığınız gün hepsini sevmiş miydiniz? Genellikle hayır cevabını duyarız.

Çevrenizi gözlemliyor musunuz? Mesela arkadaşlarınızın, sosyal yaşantınızdaki insanların hayatında yaşananları, ben olsam bunu asla yapmam dediğiniz olaylar vardır değil mi? Özellikle daha genç yaşlarda söylediğimiz bir cümle. Ben asla öyle biri olmayacağım. Sonra yıllar geçer, bir bakmışsın öyle birisin. Bir gün kendini annenin söylediği cümleyi söylerken yakalıyorsun. Babanın söylediği cümleyi söylerken yakalıyorsun. Şu ışıkları kapatın, kapıyı açık bırakmayın. Para kolay kazanılmıyor değil mi? Bir anda duruyorsun. Ben ne zaman buna dönüştüm ya? Aslında insan yaş aldıkça sadece yaşlanmıyor, sorumlulukları da değişiyor. Bir zamanlar bize anlamsız gelen şeyin neden söylendiğini yaşamaya başlayınca anlamaya başlıyoruz. Galiba yaş almak biraz da bu. Eskiden eleştirdiğimiz bazı insanları yıllar sonra anlamaya başlamak. Evet, hayat bazen bize aynı dersi anlatmıyor, vermiyor ama bizi öğretmenin sandalyesine oturtuyor. Tabii öğretmen olmak ister misin diye hiç sormuyor.

Kazanmalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir. Kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2020

0: 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: için.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol. Türkcelli bana.

Şimdi bir deneyim hikayesinden bahsedeceğim sizlere ama bu deneyim sizinle alakalı bir deneyim. Bir insanın gerçek karakterinin ne zaman ortaya çıktığını düşünüyorsunuz? Deneyimlerinize istinaden soruyorum. Bir insanı tanımak için ne kadar zaman gerekiyor başka deyişle? Bir hafta mı, bir yıl mı? Bazen küçücük bir olay da yeterli olur değil mi? Mesela bir restorandasınız, sipariş yanlış geliyor. Karşınızdaki insanın servis personeline nasıl davrandığına bir bakın, gözlemleyin. Ya da trafikte biri yanlışlıkla önüne çıktı, nasıl tepki veriyor bir gözlemleyin. Bir işini yaptıracağı insanla nasıl konuşuyor mesela? Çünkü hepimiz sevdiğimiz insanlara iyi davranabiliriz. Asıl mesele bizden daha güçsüz durumda olan ya da bize hiçbir faydası dokunmayacak insanlara nasıl davrandığımız. Bu gözlem önemli. Elbette tek davranışla kimse hakkında hüküm veremeyiz ama bazı küçük ayrıntılar ve küçük anlar önemli ipuçları taşır. İnsanın karakteri söylediklerinde değil de karşısındakine nasıl davrandığında görünür denir. O yüzden bir insanı tanımak için ne kadar zaman gerekiyor sizce diye tekrar soralım.

0: Sigorta risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Selamlar, sevgiler herkese. Genellikle ayın ilk haftaları fatura ödeme haftasıdır. Faturalar ödendi mi? Eksik kalan faturalar oldu mu? Size bugün farklı bir faturadan bahsedeceğim. Elektrik değil, su değil, telefon da değil ama hayatın görünmeyen faturası. Yani olur mu öyle şey demeyin, var. Olmaz mı? Mesela arabanız bozuluyor, tamir parasını hesaplıyorsun ama arabasız geçireceğin 3 günün zorluğunu hesaplamıyorsun. İşte sana... Hayatın görünmeyen faturası. Çocuğunuz rahatsızlanıyor, aman Allah korusun, ama ilaç alıyorsun. O geceki uykusuzluğun ertesi güne etkisi, ha? Düşünmüyorsun. Hayatın bazı masrafları bankadan çıkmıyor maalesef. Enerjimizden, sabrımızdan, dikkatimizden çıkıyor. Ve bu yüzden bazen maddi olarak hiçbir kaybımız olmadığı halde kendimizi yorgun hissediyoruz. İşte ben buna hayatın görünmeyen faturası diyorum. Her yükün üzerinde fiyat etiketi olmuyor çünkü. İnsanın bazen en çok ihtiyaç duyduğu şey biraz yükünün hafiflemesi. Eğer bugün siz de bu duyguyu yaşıyorsanız kendinize fazla yüklenmeyin.

0: Den birini kazanma şansını yakalayın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 4

fiyatlandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekin.

0: hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.

Bugün alışverişte vakit geçirenler, bir şeyleri satın aldığını düşünenler, yoksa satın aldığınız şey sadece bir abonelik mi olabilir? Fark ettiniz mi? Eskiden bir şey satın alırdık, bizim olurdu değil mi? Artık birçok şeye abone oluyoruz. Yani bizim olmuyor aslında. Kiralamış gibi düşünebilirsiniz. Film izlemek için abonelik, müzik dinlemek için abonelik, dijital depolama için abonelik, bir uygulama için abonelik. Tek tek bakınca küçük rakamlar bunlar ama ay sonunda topladığınızda epey büyük bir rakam haline geliyor. Üstelik bazılarını kullanmadığımızı bile fark etmiyoruz. İsterseniz telefonunuza bakın hangi abonelikleriniz var ve çoktan unutmuşsunuz. Dijital ekonominin bize büyük kolaylık sağladığını söyleyebilirim ama harcamalarımızın şekli değişti. Eskiden bir ürünü satın alırken karar veriyorduk. Şimdi bazen o kararı her ay otomatik olarak yeniliyoruz ve farkında değiliz. Bugün banka hareketlerime göz attıktan sonra fark ettim. Birçok uygulamayı kullanmıyorum ve para ödüyormuşum meğerse. Artık bazı şeylere sahip olmak için değil, sahip olmaya devam edebilmek için para ödüyoruz. Başka de işte buna dikkat etmekte fayda var.

Gün nasıl geçiyor sizler için? Hızlı mı, hareketli mi? Genelde öyle tempolu, yüksek tempolu, hareketli geçer değil mi? Düşünürüz mü peki bir şehirde herkesin acelesi var, otobüse yetişecek birileri, sipariş yetişecek, çocuk okuldan alınacak, yine bir yere yetişme çabası. Ama herkes hızlandığında şehir gerçekten hızlanıyor mu? Bazen tam tersi oluyor. Biliyor musunuz, trafikte acele eden sürücü yolu tıkıyor mesela. Kasada sabırsızlanan insan ortamı geriyor. Birinin telaşı başka birinin işini zorlaştırıyor yani. Aslında şehir dediğimiz şey yalnızca yollar ve binalardan ibaret değil. Yani içinde biz olmasak bir anlamı da yok. Milyonlarca insanın aynı anda birbirine uyum sağlamaya çalışması. Ortak bir frekans yaratıyoruz. Belki de şehir hayatında en önemli becerilerden biridir bu. Hızlı olmaktan ziyade gerektiğinde başkasının hızını da hesaba katmak. Zor ama birlikte yaşadığımız yerde yalnızca kendi yolumuzu açarak ilerleyemiyoruz maalesef.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çık para.
3: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çık para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

Bazen düşünüyorum bugünü nasıl çok daha faydalı geçirebilirim ya da geçirebilirdim. Bazen de bir şeyler bekliyoruz, haber bekliyoruz. İyi mi gelecek haber, kötü mü bilmiyorsun. Bir iş görüşmesinin sonucu olabilir, bir sağlık kontrolü, bir başvuru cevabı mesela, değil mi? İşte kimi zaman da böyle geçiyor gün. İnsan bazen kendi kendine şöyle diyor, değil mi? Olumsuzsa da söylesinler yeter ki bileyim. Çünkü belirsizlik gerçekten yorucu. Neyle karşılaşacağını bilmediğinde zihin sürekli farklı ihtimaller kuruyor. Bu da yoruyor. Bir iyi senaryo, bir kötü senaryo, sonra bir başkası. Oysa bazen cevap geldiğinde sorun çözülmese bile insan rahatlıyor, değil mi? En azından cevabı öğrendim. En azından neyle karşı karşıya olduğumu biliyorum. Hayatın en zor dönemleri yalnızca kötü şeylerle karşılaştığımız zamanlar olmuyor, dikkat edin. Ne yaşayacağımızı bilmeden beklediğimiz zamanlar. Umarım sizin için böyle bir dönem değildir. Öyleyse bile geçicidir. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öyle.

0: haberlerini sunar.
1: Milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve yarın yapılacak. Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'de heyecanda başlıyor. Maçlarda görev alacak hakemler bugün açıklanacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 2

0: Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem

0: sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProS ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3, 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopilileri bekliyor. Detaylar Hopi

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

TL'ye varan maksi puanla yolculuk maksimumda. 1 Ekim 15 Kasım tarihleri arasında İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 8 Ekim Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. 4 katının kaçak olduğu ortaya çıkan bina enkazında 3 kişiye arama çalışmaları sürüyor. Fon soruşturması kapsamında 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin yatırımcının parası bankalara transfer edildi. Bu arada soruşturmaya ilişkin SPK'nın incelemesi tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın da olduğu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması kapsamında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a savunma desteği vereceğini söyledi. Fidan, Türkiye başka ülkeye asker gönderip orada saldırı yapmayacak diye konuştu. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. 2 öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinin enkazında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Kalan son kişi aranıyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin batı ve iç kesimlerinde sis ve pus oluşuyor. Hafta sonu lodosla sıcaklık birçok kentte 25 dereceyi aşacak. Yarın İstanbul az bulutlu 23, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 27, Bursa puslu 25, Antalya az bulutlu 28 derece.
0: Kral Pop Haber. Sigorta risk haritasını sunar.
2: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: EMA Sigorta risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

8 Ekim ve Perşembe günündeyiz. Saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Bugün de yayınımız başladı ve önümüzdeki 2 saat boyunca hafta içi her gün olduğu gibi harika şarkıları paylaşmaya devam edeceğiz. Trafikteki dinleyicilerimiz, iyi yolculuklar, herkese iyi çalışmalar, keyifli bir Perşembe günü akşam üzeri akşamına ilerliyor ve Blok 3 Kayıp Kalp'le en iyilere devam edelim.

0: Hayattan haberler. Ambalaj endüstrisinin en büyük buluşması Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 31. kez düzenleniyor. 1200'den fazla firma ve 80 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, gıda ve içecek endüstrileri başta olmak üzere ambalaja yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere ev sahipliği yapacak. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 13-16 Ekim'de TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Ay simit bahçıvan, kaşık kaşık bahçıvan.

0: 40 yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Tırno, Dardanel güvencesiyle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Şu şarkı da bitsin diye bekledik ama daha fazla dayanamıyoruz. Koyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Kozmetik ürünleri hemen bir güzellik yaptı. Sen de 2-15 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, kozmetik ürünlerinde %25'e varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli bana.

Zaman ilerliyor. 8 Ekim günündeyiz. Perşembe günündeyiz. Hafta sonuna bir adım daha yaklaştığımız ama haftanın yorgunluğunu hissettiğimiz gündeyiz. Kral Pop Radyo'da en sevdiğiniz şarkılarla eşlik etmeye devam ediyoruz. 8 Ekim şarkıları da özenle paylaşılacak. Bu arada bugün doğum günü olan dinleyicilerimiz var. En başta sağlık diliyorum. Huzurla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllarınız olsun. İyi ki doğdunuz. Şimdi size Bora Duran'la Döndüm dinleteceğim. Aslında 2021 yılında yayımlandı ama günümüze kısmetmiş diyelim. Bir anda çok popüler oldu. Bora Duran, Döndüm, Kral Pop Radyo'da.

İstanbul Havalimanımız bir başarıya daha imza attı. BBC Travel'ın haberi, dünyanın en önemli seyahat verisi sağlayıcı bir şirket tarafından havalimanları karşılaştırılıyor ve 2026 ile ilgili bir endeks yayınlıyor. Bu endeksin uluslararası uçuşlardaki tarifeli bağlantıların sayısından havalimanından ulaşılan destinasyonların sayısına kadar birçok karşılaştırması var. Bu yılda İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyi bağlantılara sahip havalimanı oldu. Ayrıca hemen ardında Londra, ki bu konuda çok önemli bir destinasyon bölgesidir, ikinci sırada yer aldı. Üçte ise Amsterdam. Bu güzel haberi de paylaşmak istedim. Birazdan bu hafta en çok hangi film

Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök,

zamanlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Destek gerekince
1: Solgar Estelci. Solgar altın kapak, altın standart.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'leri bağlan hayata.
6: Heyecanla beklenen üniversite festivali Selfie Fest 26 başladı. Konserler, eğlenceli yarışmalar, basketbol ve oyun turnuvalarıyla kampüsünde eğlenmeye hazır mısın? 13 Ekim Mert Demir, Ege Üniversitesi, İzmir. 15 Ekim Fatma Turgut, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. 20 Ekim Köfün, Atılım Üniversitesi, Ankara. 23 Ekim Edis, İstanbul Teknik Üniversitesi. Festivalle ilgili detaylar www.selfie.com.

Televizyon dizilerinde yeni sezonlar ard arda izleyiciyle buluştu. Bu hafta da büyük oranda aslında tamamlanmış oldu. Şimdi süreç hangi gün, hangi rekabette, hangi dizinin ön planda olacağıyla bağlantılı. Umarım hepsi gereken ilgiyi, alakayı görür, yoluna devam eder. Çünkü çok büyük emek ve çok büyük bir çaba var. Tüm dizilerin yeni sezonda yolu açık olsun diyelim. Pek olası olmasa da. Kral Pop Radyo'da Poise ile devam edelim. Birçok başarılı şarkıya imza attı. Çıkar biri karşıma, geçmişimden kaçtım, ye, pardon mutluluklar gibi. Ve her geçen yıl müzikal kariyerinde kitlelerini genişleterek yoluna devam ediyor. Bu yılda bize kazandırdığı Başımda Belalar Kral Pop Radyo'da.

0: Sema Sigorta risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve

0: pus oluşuyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Ama dememek için
1: EMA Sigorta. EMA Sigorta risk haritasını sundu. Top, top, kral, top. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Açık hava konserleri devam ediyor. Üniversite festivalleri başladı bir tarafta. Okulların açılmasıyla birlikte hazırlıklar tamamlandı. Süreçle ilgili detaylar kralmüzik.com.tr'de. Tabii yepyeni müzik haberlerimiz var. Projeler, ortak düetler gibi tüm müzik haberlerimiz ve tabii Kral Pop Radyo Top 20 listesi ve Kral Liste. kralmüzik.com.tr adresimizde detaylarıyla inceleyebilirsiniz. Bize özel içeriklerimizle birlikte her zaman söylediğimiz gibi. Şimdi Kral Liste'de zirvedeki şarkı Blok 3 Sebebi Yar'la devam edelim.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse

zamanlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişlerinizde 500 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıca

Geçtiğimiz cuma günü vizyona eklenen filmlerle birlikte hafta sonu ülkemizde en çok izlediğimiz ilk 5 filmi hatırlatacağım. Resident Evil 3. haftasında 18 Eylül'de izleyiciyle buluşmuştu. Zirvedeki yerini koruyor en çok izlenen sinema salonlarındaki film. Vahşinin Kalbi de cuma günü vizyonda izleyiciyle buluşmuştu ve hemen ikinci sırada yer buldu kendine. Brad Pitt'in efsane oyunculuğuyla 3 harfliler mühür 2. haftasında ülkemizde en çok izlenen filmlerde 3. sırada. 4. sırada Avengers Endgame var. 2019'da izleyiciyle buluşmuştu. Günümüzde yeni eklenen sahnelerle nitekim Aralık ayında yayınlanacak devama bir nevi gönderme içeriği taşıyor. En çok izlenen filmlerde 4. sırada. 5. sırada da Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. Şüphesiz yılın birçok rekora imza atan filmi 10. haftasında en çok izlenen filmlerde ülkemizde 5. sırada. Sinema severleri hatırlattık. Sibel Can APO. Kıyamamla devam edelim.

Futbola göz atalım. Uzun bir milli ara sonrası 7. hafta karşılaşmaları yarın akşam saat 20'de Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayacak. Haftanın programı Gençler Birliği Ahmet, cumartesi 13.30'da, cumartesi 16'da Samsun Spor, Trabzon Spor, aynı saatte Alanya Spor, Erzurum Spor, akşam 19'da Rize Spor, Fenerbahçe, pazar günü ise 13.30'da Konya Spor, Başakşehir, 16'da Gaziantep, Çorum, 19'da Beşiktaş, Kocaeli Spor karşılaşması var. Haftanın son mücadelesi de pazartesi akşamı saat 20'de Eyüp Spor, Göztepe arasında oynanacak. 7. hafta karşılaşmaları bu şekilde tamamlanmış olacak. Şimdi Kral Pop Radyo'da Crash Crash dinleyelim.

0: sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hobine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
9: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tep Cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de Tep şubelerinden veya cepte Tep işleden Tep Cep POS başvurunuzu yapın, kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
10: Tep o kadar iyi ki Tep.
11: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Bir 14 Ekim

0: kasalarında.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
3: Alışveriş gücü. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
4: Ekspertiz. Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan...

0: Turkcell yol hızlı ol.
1: Turkcell'leri bağlan hayata.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Perşembe günündeyiz, 8 Ekim ve birazdan çoğumuz aslında bugünkü mesai saatini tamamlamış olacaklar. Ayrıca trafikte dinleyicilerimiz de çoğunlukta. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilerimiz ve iyi çalışmalar bugün için son kez herkese. Yarın Cuma ve saat 16'da bizi hafta sonuna hazırlayacak şarkılarla 24 saat olduğu gibi Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben eşlik edeceğim. Ve birazdan Bay J harika sohbetiyle şarkılarıyla burada olacak. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve yarın yapılacak. Yönetim kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Eurolig'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.15'te başlayacak.

0: sigorta risk haritasını sunar.
1: Güney kesimlerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde. Batı ve Orta Karadeniz

0: Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas ve Kayseri çevreleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var, tedbirli olunmalı. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus oluşuyor, sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: EMA Sigorta risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatıldı. Ulaşım yeni köprü üzerinden veriliyor. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 22 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Perşembe akşamı şovuma hoş geldiniz. Bay J ben. Şimdi birkaç şaka yapıp gideceğim. Akşam yeşil mercimek yiyeceğim. Şimdiden herkese iyi geceler diliyorum. Karım bir haftalığına annesine gitti. Bütün gece oturup yeşil mercimeğin çıktısını sala sala Star'da sevdiğim sensin izleyeceğim. Böyle akşamın özeti böyle gibimsi. Evet, bugün program sunmaya ne kadar istekli olduğum konusunu da aradan çıkarttığımıza göre. Naber millet, naber? İyi ki geldiniz Kral Pop Radyo. Siz olmasanız ben ne yapardım bilmiyorum. Bu yayın olmazdı. Bu yüzden gerçekten ne yapardım bilmiyorum. Mutluluktan ilk birkaç hafta kendime gelemezdim büyük ihtimal. Ha evet, bizi sevmiyorsun Bay J. Sunsanız arka arkaya 35 sene her gün komedi programı. Allah Allah. Kıymetlim şekerparem, çok değerli eşimi otogara bıraktım. Sabah trafik de vardı. Yolda sabah sesiyle bana şarkı söyledi. Hiç gerek yoktu. Evet, İngilizce söyledi ama lafları kafadan atarak. Cherry cherry lady, pisto fasto fingo. Cherry cherry lady, şasto fasto fi. Aşkım dedim, Anadolu Lisesi mezunusun. Bunu bize neden yapıyorsun? Ya öyle söylemeyi seviyorum ya dedi. Aklıma bir reklam fikri geldi. İşte kadın arabada pisto fasto fingo araştın rıştın diye İngilizce şarkı söylüyor. Sonunda pek şat.

ses giriyor. Fikret İngilizce kursları. Artık lafları işkembeden atmak zorunda kalmayacaksınız diye. Onun arabasıyla bıraktım onu. Silecek suyu kalmamış, nereden dolduruluyor diye sordu. Reklam fikri geldi aklıma yine. Şımarık kız sevgilisine aşkım su nereden dolduruluyor diye pek şart dış ses. Abdurrahman sürücü kursu. Tam eğitim, kapsamlı eğitim. Ya arkadaşlar, reklamcıların biraz gerçek hayata inmesi lazım. Yoksa her dil okulu dil öğretiyor. Karım gibi zırdelilere hitap eden yerler de olması gerekiyor. Artabiliyor muyum? Bakın benim eşim, nikahlı 6 senelik eşim, cadı. Cadoloz anlamında değil. Bildiğin hani böyle 1600'lerde şehir meydanında ifşa edilen böyle odunlar modunlar yakılıyor. Süpürgeli cadı yani. Şimdi dinleyen kadınlar da bana hafif tepkili, nasıl devam edeceğimi merak ediyorlar. İçlerinden şey diyorlar. Anlat bakalım komik çocuk, devam et. Feminist dernekler saldırmaya hazırlanıyor filan. Bakın bu bireysel bir mesele. Karım deşen Jack de berbat biriydi ama adı her J harfiyle başlayan kötü olacak diye bir şey yok değil mi? Biliyorsunuz dünyanın uydusu Ay her gün şekil değiştiriyor. Ayın hangi gününde olduğumuza göre farklı bir kısmını görüyoruz. Ve karım kabul edilemez tüm davranışları için ayın o günkü ayın konumunu suçluyor. Ayın gökyüzünde görünmediği günlerde ise günah Mars gezegenine yükleniyor. Uzak ya, görmüyorum ya, salla gitsin Mars Venüs aşkım diye. Sonra da şey diyor. Aşkım bence ay dede kadın. Evet dedim, kesin öyledir de o zaman neden dede diyoruz? Ha? Annene dememiz gerekmez miydi? Bu mantık yok, hiçbir şey yok. Bir de ben varlığımı ortaya koymak istiyorum. O saçmalıyor ya, ben daha fazla saçmalıyorum. O zaman dünyada erkek dedim. Dünyada erkek o zaman, dünya dayı. Ay dede, dünya dayı, ay nene. Kızım, mahallede bizim pencerenin önünden o sırada geçen biri beni duyuyor olsa mesela. Dünya erkek o zaman, kadın. Dünya emmi, dünya babuş. Tamam mı? Çocuklar, Bay J delirdi. Az önce karısına dünya erkek diye bağırınıp duruyordu. Karımdan şikayet etme hakkım ve özgürlüğüm var. Hanımlar bana kızmayın, o bakışı iyi biliyorum. Gözleri hafifçe kısılır, tek kaş yukarı kalkar. Hadi bakalım Bay J, zekanı görelim. Şu an uçurumun kenarındasın, düşme istersen. Kelimelerini dikkatli seç, havası eser. Erkek dinleyiciler de çaktırmadan bana bakıp içlerinden dua ediyor. Yürü be şövalye, yürü be kral, arkandayız ama çok da ileri gitme, eve dönünce bizim de canımız yanacak diye. İşte bir komedinin en büyük sınavı var arkadaşlar. İki kitleyi aynı anda güldürmeye çalışıyorsun, iki cinsi. Kadın seyirci haklı olarak ciddiyet bekliyor. Değil mi, bize geleceği olan. Ama abici benim vizyonum en son otogarda karımın uydurduğu hayali İngilizce nakaratın altında kaldı. Anladın mı? Ben o sesten sonra normal düşünme yetimi kaybettim. Kafamın içinde hala fisto fasto sesleri yankılanıyor. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın lütfen.

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital

0: İnir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
8: Hopi, alışveriş gücü.
9: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Solgar Altın Kapak Altın Standart.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli'yi bana hayata.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

İyi akşamlar milletim. Bay J yayında. Burası Kral Pop Radyo. 2027 yılına doğru hızla ilerliyoruz. Ve size bir şey söyleyeyim mi? 2027 yılı muhteşem bir yıl olmayacak. O da kimse kendi kendini kandırmasın. Hadi yapmayın. Büyük ihtimalle dünyanın sonu gelecek ve neden olduğunu bile anlamayacağız. Bir bakmışsın kızılcık şerbeti izliyorsun. 2 saat sonra kulağından yeşil bir şey akmaya başlayacak. Bir an fark ediyorsun ki akan şey sensin. Kendin kulağından dışarı akıyorsun. Vesaire vesaire. Sizce dünyanın sonu gelecek olsa bize haber verirler miydi? Hayır tabii ki. Ne diyecek spiker? İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bu gece dünya kaput. Hayat finito. Hazin son is loading. Kulağınızdan yeşil zımbırtı akmaya başlayınca sevdiklerinizi aramaya başlayın diye. Ne yapardın Bahçe'ye böyle bir anons duysan? Vakit kaybetmeden markete girip bir tane kuzu

kol alırdım. Kızartıp yerdim. Beni yüzeysel buluyor olabilirsiniz ama fani hayatımda en sevdiğim yarim oydu. O açıdan... Eşin değil mi Bahşe? Eşim ayrı. Ölürüm yoluna. Ayrı. Ama hep beraber gidiyorsak önce kuzu eti. Hadi. Beraber gidiyoruz zaten. Geçen akşam eve geldim. Aşk yaşayacağız zannediyorum. Dolunay var. Bir takım kristaller dizilmiş. Bunlar ne dedim? Bu akşam dolunay dedi. Hiçbir şekilde birbirimize dokunmuyoruz. Bu kristaller ayın enerjisini alıp evimize yansıtacak. Bize çok iyi gelecek. Millet, ilişkilerde aldatma bence böyle şeylerle başlıyor biliyor musun? Yani sadakatsizlik bu tip olaylarla. Ah taş kafam ya, ben nasıl sırf güzel diye dolunaylarda öpüşüp koklaşmak yerine kristale enerji depolamaya çalışan biriyle evlendim. Şarj ünitesi gibi yaşıyor kadın. Hiç mi inanmıyorsun bu Ayşe kristallerin gücüne, enerjisine? Birazcık inanıyormuş gibi yapabilirim en fazla. Birazcık. Çünkü karımı seviyorum. Böyle. Bir keresinde dizim ağrıyor. Dur dedi, pembe kuvars iyi gelir. Onu... Getireyim onu. Geçen dolunayda şarj etmiştim. Dedim ki her sıkıntı için bir kristal var mı? Evet dedi. O zaman senin için de bir kristale ihtiyacım var. İlişkimiz iyi bir yere gitmiyor aşkım. Ya uzun evli kaldığınız zaman nasıl oluyor biliyor musunuz? Mesela bu sabah annesinin yanına bir haftalığına Edremit'e gitti ya. Hiçbir şey fark etmedi. Psikolojik olarak hala evdeymiş gibi hissediyorum. Bak otogara bıraktım, eve geldim. 15 dakika sonra kahvesini yapıp salona götürdüm biliyor musun? Onda bırak, evde kimse yok. Duş aldım ve popomu kuruladığım havluyla yüzümü kurulamadım. Ruhu evde kadının hala. İçimde ilkel bir erkek var. Diyor ki yürü be kral, kimse yok evde. Kurula yüzünü, gitsin popunu kuruladığın havluyla. Yaşasın hanımın monarşisine karşı naşik hareket diye. Ama o 6 yıllık evlilik diktatörlüğü var. Beynime öyle bir kazınmış ki. Havluya elimi uzatırken tavan arasında böyle bir kamera var. İzliyor gibi. Telsizle bari. Bahşe o havlu yüz havlusu diye. Bırak onu gafil. Özgürlük veriyor güya. Al bir hafta senin, tepe tepe kullan diye, ama ruhumuzu öyle bir teslim etmişiz ki. Prangayı çözse bile gardiyanın kapısında lütfen beni geri içeri alma. Ben karımın kuralları olmadan yaşayamıyorum diye ağlayan böyle Stockholm mağduru gibi kalıyorsun. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bahşe yayında, ayrılmayın lütfen.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bir meteor, saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Herkese merhaba. Bay J yayında. Kral Pop Radyo'da sonbahar akşamı Ekim ayının 8'ini bulduk milletim. Diziler de başladı televizyonda. Dün Yeraltı dizisini izledim. Evet, seviyorum. Oyuncular, oyunculuklar, aksiyon filan da. Ama dizide çok fazla bir şeyi tekrar ettiler. Bak sürekli birileri kendini mermilerin önüne atıp birilerini kurtarıyor. Haydar Bozo'nun önüne atlıyor. Bir sonraki de Bozo Haydar'ın önüne atlıyor. Şimdi sizi kırmak üzmek istemem arkadaşlar ama böyle bir şey mümkün olmadığını biliyorsunuz değil mi? Silahtan çıkan merminin hızını söyleyeyim mi size? Saatte 1200 kilometre. Uçakla uçtuğumuz zaman 800 kilometre hızla gidiyor. Sen kimsin önüne atlıyorsun? Yani en delikanlısı gelsin. Bak mesela Volkan Demirel diyorum size. Plonjon'un taçsız kralı. Efsanemiz, tamam mı? Plonjon'un kralı. Bak adam en iyisi diyorum. Topa plonjonla gidiş hızı saatte 11 kilometreyle topa uçuyor. Bak top mermi olsa kale öldü anlamına geliyor. Anladın mı? Kandırmayın insanları. Yani o pat sesi duyulduktan sonra kimse boşu boşuna yerinden kıpırdamasın. Abesle iştigal. Onu söylüyor. Yani bir zaman bariyeri var. Saldırganın 5 metre uzakta olduğunu varsayalım. Merminin hedefe ulaşması sadece 0.0125 saniye. 12,5 milisaniye sürer. Bir insanın beyi gelsin. Volkan Demirel diyorum arkadaşlar. Tehlikeyi görüp duyup beyninin kaslara atla emrini vermesi en hızlı refleksle. Bakınız az önceki Volkan Demirel örneği. En az 0.102 saniye sürer. Bak bir sürü komedyen yayın yapıyor. Araştırmacı komedyen böyle oluyor. Can sıkıcı. Evet. Gelmek istediğim yer aslında bu değildi. Şu çocuğum çok büyüdü. 25 yaşına basıyor Kasım ayında. Biri bana silah çektiği zaman artık yapmayın bayım. Benim bir çocuğum var demeye utanıyorum. 25 yaşında adam. Adamım var yani, anladın? Sen de evli olduğunu söyle Bahçe. Ha evet, hemen bursun acılarımı dindirmek için orada. Tık, yalvarıyor. Üçüncü evliliğindeyim. Vur be adam, sen de vur diye bağırıyorum. Adam da ya ne alakası var, hırsızım ben. Aa, silah şekil olsun diye paranı vermen için niye vuruyorum ya? Ya böyle güzel bir insanı katil kategorisine hemen yani... Yoksa da verme paranı, Allah Allah, canını alacak değiliz. Biraz politik doğruculuğa davet ediyorum. Her arka sokakta paranı ver diye durduranın seri katil diye damgalayamazsın, mimleyemezsin. Nedir, ayıp ya. Hırsız bana ayrımcılık dersi veriyor sokak ortasında. Sosyoloji öyle bir noktaya geldi ki adam seni soyarken bile lütfen bana karşı ön yargılarını yık yalnız. Ben sadece ekonomik bir aktörüm modunda. Haklısın birader diyorum. Benim hatam. Ön yargılı yaklaştım. Meslek örgütünüzden özür dilerim. Çıkarıp parayı uzatıyorum. Adam parayı alırken ha? Ha? Birbirimizi anlayalım yoksa şiddet bizim tasvip ettiğimiz bir şey değil. Deyip makbuzsuz tahsilatını yapıp kibarca gidiyor. Ben gıyabında bütün iyi niyetli insancıl katillikten çok uzak hırsızlardan özür dilemek istiyorum o zaman. Kral Pop Radyo burası.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 8 Ekim Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti İstanbul Maltepe'de çöken bina. ntv.com.tr ile başlayalım. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldi. 33 kişinin yaşadığı binanın enkazından 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. 4 katının kaçak olduğu ortaya çıkan bina enkazında 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kayıplara ulaşmak için kontrollü yıkım yapılıyor demiş haberin detayında. Fon soruşturması kapsamında 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin yatırımcının parası bankalara transfer edildi. Bu arada soruşturmaya ilişkin SPK'nın incelemesi tamamlandı. Aralarında tutuklu bulunan Muhammed Yarız'ın da olduğu 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Habertürk.com'la devam edelim. Adalet Bakanlığı, yeni parti genel başkanı Özel'in fon soruşturmasına ilişkin bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiasını yalanladı. Özel'in iddiası için siyasi polemik çabası denildi. Bununla birlikte yeni partinin fon soruşturmasına ilişkin adını geçirdiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan da açıklama var. İddiaları yalanlayan Göktaş, fonlarda hesapları olmadığını, isim karışıklığı olduğunu kaydetti.

0: hürriyet.com.tr'ye bakalım. Yeni parti lideri Özgür Özel, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sert sözlerle tepki gösterdi. Özel, Tugay'ı aday gösterdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Yaşananlardan son derece üzüntü ve utanç duyduğunu ifade etti. Tugay için adayın yanlış olduğunu bilsem selam bile vermezdim dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye var sırada. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısının öne çıkan başlığı Suudi Arabistan'a gönderilecek Türk askeri gücüydü. Açıklamada meclisteki onay sürecine işaret edildi. Türkiye tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek denildi. Sözcü.com.tr'ye göz atalım. İstanbul Esenyurt'ta Sezai Karakoç Lisesi'nde öğrenciler arasında sınıf içinde bıçaklı kavga çıktı. İki öğrenci yaralandı. Çocuklardan birinin durumu ağır. İspanya'da 70 yılı aşkın süre kiracı olarak yaşadığı evinden tahliye edilmesi nedeniyle konut protestolarının fitilini ateşleyen 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal'ın evinin önüne çiçekler ve mumlar bırakıldı. Protestocular gözyaşları içinde eylemlerini artırdı diyor CNNTürk.com'da. Gündem. Net gündem.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Milli takımda Vincenzo Montella dönemi sona erdi. Dünya Kupası'nın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde alınan kötü sonuçlar İtalyan teknik direktörün sonunu getirdi. Milli takım teknik direktörlüğü için Sergen Yalçın, Arda Turan, Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi çalıştırıcıların adları geçiyor. Merkez Hakem Kurulu soruşturmasının ardından gözlerin çevrildiği Futbol Federasyonu'nda kritik zirve yarın yapılacak. Yönetim Kurulu olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Eurolig'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Maç saat 21.15'te başlayacak.

İyi günler, iyi akşamlar. İyi günler, merhaba. Perşembe. Bugün pazara gittim. Bir şey almadan döndüm çünkü bir park yeri bulamadım. Biliyor musunuz bizim ofisin kapıları şirkette, hani yaklaştığınız görünce kendiliğinden açılanlardı. Evet. Öyle çok da büyütecek bir şey. Uzaya gitmiyor kapı yani. Öyle yaklaşınca sensör var. Kötü olan ne biliyor musunuz? Bir kapı bile geldiğimi görüyor. Yeni sekreterin beni görmesi için daha ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Gerçekten ha? Ne yapayım? Kafamda meyve sepetiyle mi girmem gerekiyor binaya? Her neyse. Adım Bayce. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Sizlere kapılarla ilgili problemimden bahsedeceğim. Tanımadığınız biri kapıya doğru gittiğinizde... Ne kadar ağır olduğunu bilmediğiniz zaman, tanımadığınız bir kapıya doğru gittiğiniz zaman. Yanınızdaki kıza rezil olabiliyorsunuz kapının ağırlığını kaldıramadığınız zaman. Tutup çekiyorsunuz, bir milim bile kımıldamıyor. Çünkü hipopotam ağırlığında, ama üzerinde bir uyarı, bir ikaz var mı ki, bunlar aynı şeyler? Yok, neden? Çünkü çelimsiz pas fakiri düşünen hiç kimse yok bu dünyada. Bence ağır kapıların üstüne dikkat, ağır kapı diye yazılması gerekiyor. Böylece bilirsiniz ve ona göre bir güç kullanırsınız, tasarlarsınız. Bir de açıklama yapmak zorunda kalırsın ya böyle. Ya aslında normalde ilk çekişte açıyorum ben kapıları da, ben ne oldu bilmiyorum. Kız da iyi niyetli diyor ki, istersen önce kapı

otomatiğine bas, kilidi kıracaksın. He. Bazen de kapı gereğinden hafif oluyor. Bir açıyorsun, çop diye çarpıyor duvara. Kız bu defa da içinden ne geliyor? Bu manyak beni paramparça eder. Hayır. Bir keresinde bizim bakkalın kapısını bir açtım. Öyle bir çarptı ki herkes girişip bana döndü. Ben de pardesü var üzerimde, direkt şey dedim. Bir paket sakız istiyorum hemen. Çünkü bence davranışlarınız, hareketler, aksiyonunuzla söylediğinizin tutmadığı zaman insanların size olan güveni sarsılıyor. Bu yüzden hani sert misin? Sert konuş. O sakızı hemen istiyorum. Ben son zamanlarda artık işlerimi grafik çizerek toparlıyorum. Mesela en son şu grafiği çizdim. Bir kızım bana kedisinin ne kadar tatlı olduğunu anlatmasını dinlemem tamamen kızın ne kadar hoş olduğuyla orantılı. Yani kedisine olan ilgim, kızın şirinliğine olan ilgim arttıkça artıyor. Ancak grafiklerde gördüğüm bir şey daha var. Kızın bir doyma noktası var şirinliğinin ve benim bir dinleme süresinden sonra grafik aşağı doğru düşmeye başlıyor. Yani toparlamamız gerekirse bir kız ne kadar güzel ve çekici olursa olsun, kedisi hakkında hikayeler dinleyebileceğim belli bir zaman dilimi var. Ve kızın bu zaman dilimi, bu süreyi geçirmemesi, taşmaması gerekiyor dışarı. Çünkü yoksa gidiyorum direkt. Çünkü tamam, ilişkiler hayatımızın çok önemli bir kısmı, gereken hassasiyetin gösterilmesi şart, kabul, ama kediler başkasının kedileri en önemli parçası değil. Ve her ne kadar yani kadının çekici olması, ilişki ne kadar önemli bir yorulsa, son çekici kızın kedi sevgisi bu grafiğin aşağı yönlenmesine sebebiyet verebiliyor. Bay J Kral Pop Radyo'dan bildiriyor. Ay sanmayın ki başkası başka bir yerden bildiriyor. Anladın mı? Ayrılmayın. Yine biliyorum, çok fena şeyler anlatıyorum bazen ama neticede kötü kalpli bir insan değilim. Anladın? Hırsız değilim, katil değilim, bilmem ne. Benim gibilere destek vermek gerekiyor.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Çay, simit, bahçıvan, koşık.

0: Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
4: Ekspertiz. Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da. Büyük rahatlık Paytier.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bu tatlı aşmış.

0: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana hayata.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: merhaba çılgın Bahşen'in çılgın dinleyicileri.
1: Bakın size yok canım istiyorsanız olun istiyorsanız olmayın. Seçme şansı var size bre. Kral Pop Radyo'nun gücünü göstereceğim şimdi size. He? Ne oldu? Bunu en az 5,5 milyon kişi duydu. Bu gücün kötü amaçlı insanların elinde olduğunu düşünsenize. İşte atıyorum piyasada satılan bütün mayonezlerin içinde eşek kakası varmış falan gibi bir şey. Bitti mayonez satışları durur. Sanayi yerinden sallanır. Belki dünya borsalarını etkileyebilecek gücüm var ama yapmıyorum. Neden? Çünkü birincisi iyilerin tarafındayım. İkincisi anlatacak o kadar çok zırvam var ki mayoneze sıra gelmiyor.
0: Şimdi sırada yastık savaşı var. Yastık savaşı güzel. Bir erkekle bir kadın arasında yastık savaşı. Eğlenceli. Bir erkekle bir erkek arasında yastık savaşı. Bir kadının bir kadınla yastık savaşı süper. Bir adamın bir yastıkla savaşı tımarhaneli. İki yastığın savaşı tımarhaneli. Manyak süper delice. Bence olması gereken de bu. Yani yastık dövüşü, yastık savaşı dediğiniz zaman iki yastığın savaşı en rasyonel görüntü olmaz mı kafanızda oluşan yani?

Bir de bir keresinde iki kaz gördüm, kavga ediyorlardı. Kazlara şöyle seslendim. Kavgaya biraz erken başlamadınız mı? Şakayı anladın? Kral. He? Kaz tüyü yastıkla kavga. Erken başlamışlar. Şimdiki mesajım çocuklara. Şimdiki hayatınızın zor olduğunu mu sanıyorsunuz? Ha ha ha ha ha ha. Büyükler odadan çıkabilirsiniz bu hikaye çocuklar için. Evet, büyüyünce bir sürü sorumluluğunuz olacak bebekler. Poponuzu kendiniz temizleyeceksiniz. Yatağınızı kendiniz toplayacaksınız. Eğer aileniz sizi delicesine şımartmaya çalışmıyorsa zaman zaman ev işlerine yardım edeceksiniz. Ve tam bunların, bütün bunların çok sıkıcı olduğunu düşünmeye başladığınız anda biraz daha büyüyeceksiniz. Dışarı çıkmaya izin alacaksınız ama ailenizin istediği saatte geri döneceksiniz. Okulda cebir öğrenmeye başlayacaksınız. Evet, istatistik dersi olacak. Şansınız varsa ve çok kalabalık olmayan sınıfları olan okullardan biri çok önemli. Öğretmen sizi es geçebilir. Yoksa mutlaka sınıf arkadaşlarınızın önünde en az bir kez en çok sayısız rezil olacaksınız. Büyüyünce hayat çok daha berbat olacak gençler. Evet. Bu yüzden şimdi sadece bu kadarcık berbatken tadını çıkartmaya bak küçük insan. Askere gideceksin, bazen savaş çıkacak, düşmanla savaşacaksın, sonra su bitecek dünyada, denizler kuruyacak. Kanının son damlası da kuruyunca hayat sona erecek, dertlerinden kurtulduğunu düşüneceksin, sana öyle geliyor. İşte şimdi en çok soru sorulan, yalan söylenerek işin içinde çıkamayacağın bir etaptasın küçük insan anlatıyor. Ama ben öyle yapmak istememiştim, öyle demek istememiştim. Ben karımı aldatmadım, fikirleri kendine sakla. Berbat bir yalancısın bir kere, her şeyden önce onu söyleyeyim. Her şey başından sonuna kadar titizlikle gözlemlendi. Seni senden daha iyi analiz edip tanıyan bir yer var. Anladın? Ha nedir? Ha, hayatın çok çok çok zevkli ve kısa anları var. Ama sizi temin ederim onlar için bile yaşamaya değer. Arkadaşlar lütfen şu son söylediğime kafa sallar mısın? Evet onaylıyoruz diye. Çünkü karıma hayatın mutlu anlarının küçük anlar olduğunu, çok para gerekmediğini... İkna etmeye çalışıyorum ve çok zorlanıyorum son zamanlarda.

0: Merhaba millet, iyi akşamlar diliyorum. Bugün keyfim çok yerinde. Evet, Bay J'niz 82 kilodan sıkı durun. 82 kilodan 81,5 kiloya düştü. Şu radyo DJ'yi koltuğunun gözyaşları artık dursun biraz. Diyet yapıyorum. Komşular, diyet yapıyorum. Gerçi Kral Pop Radyo DJ koltuğunun gözyaşları kolay dinmez. Çünkü DJ'ler pek insan görmediği için fazla yıkanmaz. Bir de külot da değiştirmiyoruz. Ne için? Kimin için? Ne? Tek başımıza çalışıyoruz. Ben değil. Ben yayından sonra genel olarak göreve gittiğim için hep banyolu, temiz, parfümlü oluyorum. Nasıl? Ne görevi mi? Hadi yapmayın. Kasaplar Birliği toplantısında antrikot açıklama. Kankalarla bilardo oynamaya gidiyorum. Ne? Ne? Kokayım mı bilardo salonunda? Neyse, geçen akşam uyuyorum. Yalnız uyuyorum. Çünkü geçen hafta böcek ilaçlama servisi geldi. Artık evde hamam böceği, kalorifer böceği, örümcek, akrep hiçbir şey yok. En azından akrepleri öldürmeyebilirlerdi. Akrep kadınını severim. Gerçi bu akrep kadını değil, akrep. Ama siz beni anladınız. Neyse, geceleri evde garip sesler çıkar ya böyle. Benim evde çıkıyor. Çıkıyor. Eskiden robot öldü herhalde bir tane. Onun ruhu mu dolaşıyor? Hiçbir fikrim yok. Neyse, devam ediyor. Bilmiyorum, belki de sesler kendi horlamamdır. Yani uyurken öyle duyuluyor. Ama seslerden biri birdenbire başıma geldi ve bana dedi ki ölmeye hazırlan. Çok affedersin dedim ama 6 tane yasak aşk yaşadım hayatımda. Ben zaten okeyim. Gidelim. Bak, dedim ki sana bir bilmece soracağım. Cevabını verebilirsen beni öldürürsün. Veremezsen sen gittikten sonra bir ara karım öldürür. Beni öldürmedin diye karım öldürür.
1: Şaka yapıyorsun herhalde dediniz.
0: Ama yine böyle ölü robot sesi gibi çıkıyor. Yok, şaka değil, soruyorum. Sabahları 4 ayağı vardır, öğleden sonra 2 ayağı vardır, gece hiç ayağı yoktur.
1: Çok kolay dedi ses. Erkek.
0: Hep çocuk oldukları için yataktan sürünerek 4 ayak üstünde iner. Yetişkin olmak zorunda olduğu için 2 ayağı üstüne kalkar. Gece de sırt üstü yatar, ayak kalmaz. Böyle bir... Yanlış. Yanlış dedim. Bahsettiğim eşekti. Sabah 4 ayak üstüne kalkar. Öğleden sonra 2 tane bacağını kesersin, 2 tane kalır. Gece diğer ikisini kesersin, hiç kalmaz. Hayvan hakları savunucularına çok özür dilerim. Tamamen şaka için. Bu şaka yazılırken hiçbir hayvana...

zarar verilmemiştir ve verilmeyecektir. Denemedik, denemeyeceğiz. Evet, dinleyicilerim arasında telekinetik gücü olan kaç kişi varsa şimdi elimi kaldırsın. Hadi. Hadi. Bana. Sabah markete giderken bir cüzdan buldum. Aslında başta sahibine teslim etmeyi düşündü. Ama sonra kendi kendime dedim ki ya Bayşe. Sen sorumsuzca davranıp içinde 15 bin lira olan cüzdanını yolda düşürseydin nasıl bir muamele görmek isterdin? Cevabım şu oldu. Bana bir ders verilmesini isterdim. Ve parayı alıp cüzdanı yere attım. Çünkü şundan eminim ki o cüzdanı bulup sahibine ulaştıracak milyonlarca harika insanla dolu dünya.

0: yıldır Trakya'nın sütü ve lezzetiyle peynir yapıyoruz. Peyniri çok seviyoruz. Bazı sevgilerin tarifi yok derler. Bizim peynir sevgimizin tarifi çok.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Aradığınız POS cihazına şu anda ulaşılıyor.
3: Çünkü işletmelerin yeni POS'u cep telefonu. Tek cep POS'la tüm Android telefonlar anında POS cihazına dönüşüyor. Hemen siz de TEP şubelerinden veya cepte TEP işleden TEP cep POS başvurunuzu yapın. Kolayca ödeme alın. Üstelik POS cihaz ücreti ödemeyin. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: 5-12 Ekim tarihleri arasında Honor Choice Watch 2i akıllı saat 1399 liraya. Anker Soundcore R60i NC kablosuz Bluetooth kulak içi kulaklık beyaz 2499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Hopililerin yolu Total Enerji'den geçer. Hopililer artık Total Enerji istasyonlarında da paracık kazanıyor. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde %3. 700 TL ve üzeri Milan Gaz Otogaz alışverişlerinde

0: ile %2 paracık Hopililer'i bekliyor. Detaylar Hopi uygulamasında.
1: Alışveriş gücü. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti 10'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bir

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Sırno, Dardanel güvencesiyle. Bu gençlik benim.
1: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur, alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan...

Vay vay, son anonsa mı geldik? Aa, üzülmeyin, yarın yine geleceğim. Yarın cuma değil mi? Geleceğim. Vay vay vay, küçük Bayşe şehre gelişinden tam 40 sene sonra ülkenin en başarılı, en ünlü radyosunda en ünlü radyocu. Vay be. 30-40 sene önce bana deseler ki Bayşe 35 sene sonra Kral Pop Radyo adlı en muhteşem radyoda yayın yapacaksın ve çok ünlü olacaksın, onlara boş boş bakardım. Çünkü şizoparanoid eğilimler gösterdiğim için beni biraz herkese boş boş bakıyordum zaten. Paranoya annemden, şizofrenim babamdan geçti. Çok acayip bir ailede büyüdüm arkadaşlar. Çok acayip bir şey geldi başıma. Yolda 9 yaşından beri görmediğim arkadaşım Ahmet'i gördüm. Çok şaşırdım, hemen arkasından koşup ensesine bir tane patlattım, dedim. Seni gidi eski dost, ihtiyar kurt, ne haber ya? O ne yaptı? Annesine gidip ağlamaya başladı. Son düşündüm. Hey, bir saniye. Bir saniye, hey. Ben 56 yaşındaysam onun da 56 yaşına gelmiş olması gerekirdi. Dostum. Kral Pop Radyo'nun beni gururla sunduğunu söyledim. Bunu genelde söylerler. Ara sıra ben de atıyorum araya ya. Akşam radyosunda bu program toplam kalite. Ve Bay J'nin çok ileride kıymeti ortaya çıkacak. Ama şu anda bile diğer 5 şovun toplamından daha çok para kazanan... Kazanan başka türlü bir şey oluyor. O maaşa yansıyor ya. Dün yayından sonra patron aradı. Programı çok beğendiğini söyledi. Bu yüzden kredimi kullanarak bugünkü programı sallıyorum. Dikkatinizi çekti mi? Ya şaka yapıyorum. Ben bu programın hem yapımcısıyım hem satıcısıyım. Böyle bir şeyi asla yapmam. Yaparsam da haber vermem zaten. Haber, ruhunuz bile duymaz. Onu söyleyeceğim. Ancak disiplinli çalışma ortamımız, temsil ettiğimiz firmanın ciddiyetini de göz önüne alıp ben her zaman müşterilerimin %100 tatmini için çalışırım. Her zaman o fazladan bir kilometreyi de koşup müşterimin gerçekten tam olarak tereddüt kalmadan memnun olduğundan emin olmayı tercih eden bir yapıya sahibim kendim bizzat. Abi, Bay J, büyük seçim ister misiniz? Bu soruya gerek yok. Bay J her zaman büyük seçim. Mega seçim. Bazen beni bile kendim yüzünden ateş basıyor, biliyor musun? Gerçek, sahi kuzum, söylesenize hiç kendi kendinize bayılıp ateşiniz bastı. Peki, yarın görüşürüz millet. Bye.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.

Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.